Vatan üçün bergen sözde turmağa, bizge bağlıp çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin geri urmağa, bizge bağlıp ey, çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin geri urmağa. Koçup gelegen düşmana toktaldı, koy yatkan aykırılgan son maydanına. Aytma bolmas imik ulu iş boldu, aytkan bulanı bitmes imik aydanına. Aytma bolmas imik ulu iş boldu, aytkan bulan bitmes imik.

Kulaşlardan Ayaoğlu, Tokanay'dan İlmuttunü'den Hamanlı, vatan için can vergeni köp yoldaşlı, yüreklerde kalırlar her zamanla. Vatan için hey, can vergen köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Ben turamam ot yalınlı içini de, tek okten men vatanını saklayman ne, söz veremen oç alu da düşmanla, tartınırıp canımı ayaman ne, söz veremen hey, oç alu da düşmanla tartınırıp

Güzlüğünü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazagan. Halime gavulu abakarop sapı yollaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazagan abakarop sapı.